Kukhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade. Izwi loMzansi. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi.